dinle. Ay yardım etti, oh, ay yardım etti. Ay ne kadar yamin ona waye. Ay yardım etti, ay ne kadar yamin ona waye. Ah, ay yardım etti, ay ne kadar yamin ona waye. Yamin.

0: dinle.
1: Ay yardım etti, oh, ay yardım etti.
0: Anya kasi nyaminu na waye.

0: umujyanama etipimu
1: esisiyeye batumye mayenya byinshi
2: kra24.com with pink the capital mwene ubana.